0: oğlum. Sıptıcıya kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptıcının halk var. Tile karışır bas. Kelriye sen halında. Hapıngın. Menziye.
1: La contemporaine, francemusique.fr.